Sizin şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuvanışım az kağıt

özendi ağıp gider. Şoldasın sönbesin rahanda, o cübbe torup asıllar manha. Öte

çirkinler. Ah! Ah ya! Azını kastır kürsü hadi! Bir gebermiş hadi hadi hadi.